Maximum Hit Music.

Sivas'ı ben çok seviyorum ya. Yani şöyle bir düşünün, doğaüstü hiçbir şey yapmıyorlar. Yaptıkları tek şey sadece gözlerimizi yarıltmak, ama bu bile bizleri eğlendirmeye yeterli oluyor. Ve onların meşhur sözü değil mi? Abrakadabra. Lady Gaga ile 7.06 oldu saatimiz. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Feribende Sabah Mudra. Hoş geldiniz. Serdar ben. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi

Şarkıyı Mayıs ayı içerisinde burada anons ederken bizlere bolca yağmur da tabii eşlik ediyordu. Yani bahar ayları gayet normaldir yağmur yağması ama bu mevsimde, bu yıl içerisinde daha doğrusu belki normalden fazla bir yağmur birçok ilimizde karşımıza çıktı. Güzel doldu değil mi? Barajları doldurdu. David Thames, Rain Dance buradaydı. Günaydınlar. Burası Radyo Feremen. Serdar ben. Sabah modundasın. Doğuşu'yu Anxiety ile birazdan dinliyoruz. Hemen öncesinde ise French Montana ve Max B burada olacak. Ever Since You Left Me ile kaçırma.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
0: seveceğim. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Serdar'la sabah modu.
1: Sabah modu. You ready to shake your asses? I went deaf on a bitch.

Gaga ile birlikte seslendirdi. The Devil Wears Prada filminden soundtrack Runway internette, dijitalde milyonlarca dinlenmeye ulaşmış durumda. Bu da şu demek oluyor, onun popülaritesi ikiye katlandı. Doechii, Anxiety sonrasında sabah modunda Shaggy ve Akon zamanı bu.

0: Ben şöyle bir düşündüm de David Guetta olsanız her zaman Sia gibi muazzam bir sesle çalışmak isterdiniz. Sia olsanız da şarkılarınızı kesinlikle hiç tereddüt etmeden emanet edeceğiniz bir prodüktör ve DJ tabii ki David Guetta. Sia, Beautiful People. Günaydınlar. Burası Radyo Feriman Serdar. Ben sabah modundasın birazdan. Carrie Hilson ve Timbaland Return to Favor. Radyonda daha önce ise Brian Maskell Fire in the Sand dinleyeceğiz kaçırmadan.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Haramidere, Sefaköy, İncirli, Mertel, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Basın Ekspres bağlantı yolu aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlıyor. Yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun devam ederken Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de tek yönlü seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de

Carrie Hilson, Fatimulent, Return to Favor'la buradaydı. Oyuncak hikayesi 5 film için geri sayım devam ederken Taylor Swift cephesinden yeni haberler geldi. Acaba filmde bir soundtrack şarkıya mı imza attı? Birazdan seninle paylaşıyorum şimdi. David Yata, Taylor Swift ve Tones and I.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Amili futbol takımında teknik direktör Montella oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. Amili futbol takımının Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı. Fenerbahçe Beko Türkiye'si Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 mağlup etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saat 8 oldu. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Yeni saatte Anima ve Lisa zamanı. Bad Angel.

Alfa ve Maruçal Amemi piyasayla buradaydı. 8.06'yı gösteriyor saatler. Günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Sırada Taylor Swift var. Onun cephesinden de heyecan verici bir haber geldi. Şimdi yılın heyecanla beklenen filmlerinden bir tanesi Toy Story. Oyuncak hikayesi 5 önümüzdeki günlerde, yani tam tarihte 19 Haziran Beyaz Perde'de olacak. Taylor Swift'in de işte film için bir soundtrack hazırladığı konuşuluyor. Bakalım gerçek mi bu? The Fate of

0: Blackpink dünyanın en başarılı müzik gruplarından bir tanesi. Solo kariyerinde çok önemli başarılar elde etti. Listelerde zirveye ulaştı. Moda dünyasında da çok büyük bir etkisi var. Çok önemli ve lüks markalarla işbirlikleri var. Oyunculuk projeleri, marka işbirlikleri ve aynı zamanda tabii popüler kültür trendlerindeki belirgin etkileri gibi birçok sebeple Time dergisi onu dünyanın en etkili 100 kişisi listesine seçti. Sanatçılar kategorisinde Jenny, Tame Impala ile Dracula. Keyifli sabahlar. Radyo Fenerbahçe burası. Ben Serdar. Sabah modu nasıl? Birazdan bakalım hangi şarkılar burada. 47'dan Vito Rex dinleyeceğiz. Daha önce BB Rex'a Faithless New Religion kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk. Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
2: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar.

0: bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Boris Evan, Done With You, Rex'e buradaydı. Radyo Feriman burası. Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Tabii yaza adım attık. Evin hükkârlarınıza birçoğunuz kilo vermek istiyorsunuzdur. Ve belki de bazılarınız internette yapay zekalı spor eğitmenlerine danışıyorsunuzdur. Tabii sosyal medyada son aylarda bu konuda bir patlama var. Yani yapay zeka üretimi kusursuz hatlara sahip sanal fitness antrenörleri, dijital antrenör de tabii diyebiliriz bunlara. Büyük bir tartışmayı da aynı zamanda başlatmış durumda. Uzun süre devam eden ve bir araştırma var ve bu araştırma yapay zeka karakterlerinin önerdiği ekstrem diyet programlarının ve ağır egzersiz rutinlerinin insan anatomisine tamamen aykırı ve tehlikeli olabildiğini ortaya çıkardı. Yani çok fazla işte tıbbi temeli olmayan algoritmaların ürettiği bu antrenörler sizlerin sağlığına belki o kadar da iyi gelmeyebilir. Onları birazcık kuşkuyla bakmakta fayda var. Sabah modunda Malik'le devam. Esenem ona.

0: geçtiğimiz günlerde onu hiç de alışık olmadığımız bir listede gördük. Billboard'un Dance Electronic Songs listesinde ilk defa yer aldı. Tabii bu yer almasında ünlü elektronik müzik prodüktörü Martin Garrix'e Repeat'in şarkısında işbirliği yapması var. Ed Sheeran, Aziz Hanım'la buradaydı. Günaydınlar, Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Ben Serdar, birazdan Kasklı Adamlar, Daft Punk ve Lose Yourself to Dance'i dinliyoruz. Hemen öncesinde F4S, Fallen Angel burada kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
4: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-28-22. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Halıcıoğlu Merter etkili. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğunluğunu sürdürüyor. Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

Daft Punk ve Lose Yourself'ti Dance buradaydı. Apple'dan yapay zeka destekli akıllı gözlük bekleyenler bu beklentilerini 2027 sonuna ertelemek zorunda kaldı. Detaylar birazdan. Sabah modunda Hügel ve Salto ile devam.

0: detur.com'da.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
4: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Amili futbol takımında teknik direktör Montella oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. Amili futbol takımının Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı. Fenerbahçe Beko Türkiye'si Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saat 9. Radyo Feribendis'in sabah modunda French Montana, Max B, Ever Since You Left Me.

Life Lally ise buradaydı. Radyo Feremendis'in sabah modunda sırada Siyavaş. Onun da Chipped Trees şarkısını biliyorsundur. Bu çok popüler, çok sevilen şarkıya uzun yıllar sonra bir remix geldi. Ve bu şarkıda bu defa ona Nicky Jam eşlik ediyor. Farklı güzel bir yorum oldu hayranlar için. Tabii yaz öncesi, yaza girerken diyelim, güzel bir sürprizdi bu. Siyah şimdi Never Give Up.

0: Bir akıllı gözlük takmak, kullanmak ister miydiniz? Bilmiyorum ama teknoloji tutkunlarının en merak ettiği gözlüklerden bir tanesi de tabii Apple'ın yapay zeka gözlüğü, ama hayranlarını üzen bir haber var. Şirketin normalde bu yılın sonlarında tanıtmayı düşündüğü bir cihaz vardı. Yani bu gözlüğünü yıl sonunda tanıtmayı planlıyordu ama bu hazırlıklar 2027 sonuna kaymış ve gecikmenin arkasında da tabii Apple'ın özellikle görsel alanda yapay zeka tarafında istediği seviyeye ulaşamaması yatıyormuş. Yani meraklıları Apple'ın bu yapay zeka gözlüğü için 1,5 yıl daha en az beklemek zorunda kalacak gibi. Radyo Feremen'desin, günaydınlar, Serdar ben sabah modunda. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Dua Lipa Houdini ile radyo ne olacak? Hemen öncesinde ise The Second Voice, Let Me Be. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: EGM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
10: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
12: Radyo Fenomen.

Safa Houdini ile buradaydı. Şimdi sosyal medyada bir paylaşım yaptığınızı düşünün. Bu paylaşım sonrasında hemen acaba kimler beğenmiş diye bakar mısınız? Yoksa işte birkaç saat sonra şöyle bir dönüp acaba kim beğenmiş, kim yorum yapmış diye bakar mısınız? Nörologlar tabii epeydir bunu inceliyor. Akıllı telefon ekranında her dokunduğumuzda ve bir bildirim aldığımızda beynimize neler olduğuna bakıyorlar ve yaptıkları MR taramalarında sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın beyni almasının beyindeki ödül merkezine tıpkı bir kumarbazın kazanma anıyla aynı dopamin patlamasını yarattığını gösterdi. Yani aslında özetle dijital bağımlılık dediğimiz şey beynimizdeki dopamin havai fişekleri. Sabah modundasın, Kato ve John'la devam ediyoruz. Turn the lights off.

0: için hepimiz çok heyecanlıyız ve artık ilk düdük içinde geri sayı başladı. 11 Haziran'da turnuva başlayacak ve millilerimiz de 13 Haziran'da Avustralya maçıyla ilk maçına çıkacak Dünya Kupası'nda. Ve Dünya Kupası'nın resmi parçasıydı dinlediğimiz Die Die, Shakira ve Burna Boy. Serdar ben, Radyo Feremen'de sabah modundasın ve birazdan Camila Cabello, Mayo Mayla radyonda olacak. Maksimum hit müzikte daha öncesinde Becky G'ye ne dersin? Apple'ı burada kaçırma.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
1: Big Boys Festival

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Okuzan Sevilen bir şarkısıyla hatırladık onu. Kamile Kaveo, My Oh My buradaydı. Günaydınlar. Radyo Feneman burası. Serdar ben. Sabah modunu bugün içinde yavaş yavaş kapatma zamanı geldi. Tabii uzun bir bayram tatili sonrasında herhalde yavaş yavaş yeni haftaya ısınıyorsunuzdur. Salı gününde umarım güzel bir gün başlangıcı yaşamışsınızdır ve yarın sabah

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Radyo Fenomen.

girmeden böylelikle senin ne yaptığınla ilgili fikirleri olacak ve onun üzerine belki de sana direkt oradan cevap verecek. Diyelim ki sen yazdın, taşınıyorum. İşte bunu gören kişiler belki de yardıma geleyim mi diyen olabilir, kolay gelsin diyen olabilir. Direkt oradan mesajlaşmaya gidebileceksin. Bir de güzel bir şey var. Kim

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Güzel ve iddialı.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Amili futbol takımında teknik direktör Montella oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. Amili futbol takımının Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı. Fenerbahçe Beko Türkiye'si Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 mağlup etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Belki. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belker'den magnezyum vitamin B6. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı seveceğim.
1: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Fines'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-28-22. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Yeni Bosna Merter, Haliç Çağlayan, aksi yönde İncirli Yeni Bosna etkili devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Üsküdar, Temde Ümraniye Kavacık yoğun seyretmekte. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Fenomen. Fenomen de yeni.

Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi göz.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Radyo Fenomen'de tempo yükselttiğimiz dakikalar, K-pop dediğimizde şüphesiz aklımıza gelen ilk gruplardan Blackpink ve Jump Radyo'ndaydı. Bu arada şayet daha fazla K-pop dinlemek istersen en yeni web radyolarımızdan Fenomen K-pop yayında, web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından K-pop'un o enerji dolu ritimlerine 7/24 ulaşabilirsin. Mutlaka göz at, aklında olsun. Şimdi ise maksimum hit müziği Meta Boy ve Samsara ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

Thames'in muhteşem vokal desteğiyle Dave & Thames ve Rain Dance Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var? Göz

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam. Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ETS.

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Radyo Fenomen.

0: pekala işte beni 2000 yılların başına götüren single'lardan biri. Sugar Babes ve Too Lost in You Cardinal Beats remixiyle Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, salı gününde çok daha fazlası bizi bekliyor, emin ol. Kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Dior, The Boosa, Daria, The Silent Partner hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Brian Mescal ve Fire in the Sand ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali Big Boy.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Amili futbol takımında teknik direktör Montella oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. Amili futbol takımının Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı. Fenerbahçe Beko Türkiye'si Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 mağlup etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Tame Impala ilk olarak bu single'ı solo yayınlamıştı. Sonrasında Jenny ile beraber bir stüdyo session'da Jenny de bir şeyler yapmak istedi bu şarkı için. Ve ortaya çıkan ortaklık inanılmaz oldu. Tame Impala da sonrasında bu versiyon üzerinden ilerledi. İşte Tame Impala ve Jenny ortaklığı Dracula Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kygo ve Ava Max ikilisi, Anima ve Lizzo ortaklığı, Ty Dolla $ign ve Wiz Khalifa, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Mike Is Mine ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Doğada ne varsa Zevra'da da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

Size bir kez daha günümüze gelen bir Shakira klasiği Whatever Radyo Fenomen'deydi. Bu arada geçtiğimiz günlerde FIFA resmi açıklamayı yaptı. Shakira Dünya Kupası'nın finalinde devre arasında sahneye çıkacak. Hem futbol severlere hem de Shakira severlere duyurulacak.

0: Salı gününde geçmişe döndüğümüz dakikalar, hatta hani tarihe verecek olursam tam 14 yıl öncesinde 2012 yılındaydık. Oli Murs ve Floride ortaklığı Troublemaker Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor, demedi deme. Pekala, sırada kimler var göz atacak olursak? Juicy, Flair Project, Clean Bandit ve Demi Lovato ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Enforest ve Fallen Angel ile yapacağız. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

maximum hit music.

Kesinlikle sıcak yaz günleri için ideal single'lardan biri. Flower Project ve Mick Corazon Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler salı gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Bu kez İngiliz üçlü Klim

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği The Second Voice önderliğinde devam ediyoruz.

Give it to me Radyo Fenemen'deydi ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'li Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm setlerini dinleyebilir, hatta indirebilirsin. Yeni set yayında mutlaka göz at aklında olsun. Şimdi ise maksimum hit müziğe Helin'le devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: anlamıyla Şazam canavarı diyebileceğim bir single. Dünya Şazam listesinde bir numaraya kadar yükselmeyi başardı. Tender May ve Bad Style ortaklığı Silver Night Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. David Guetta, French Montana ve Max B ikilisi, Wiz DMC, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Shaggy ve Akon'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

sık sık yeni düzenlemelerle eski dans klasiklerini bir kez daha günümüze getiriyor David Guetta ve işte onlardan biri Be My Lover Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği son ayların en funky single'larından biriyle devam ediyoruz. French Montana ve Max B ortaklığı Radyo Fenomen'de Ever Since You Left Me.

0: kalabalık bir kadro bizi bekliyor. The Weeknd, Vanity ortaklığı, Leonie ve Marcus ikilisi, Gabri Ponte ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Becky G ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Amili futbol takımında teknik direktör Montella oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. Amili futbol takımının Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 mağlup etti.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: geleceğiz.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Halis Zincirli Kuyu aksiyonda Topkapı Bahçeli Evler Sefaköy Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun ilerliyor. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç'ta yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17. Ever Since You Left Me ilk sırada.

Selamlar herkese. Fire ardından bugüne devam edeceğiz. Sayın Nakamura, bugünün ilişkiler sorusunu birazdan soracağım. Instagram Radyo Fenomen'den cevaplandırmaya başlayacaksın.

0: Senin için ilişkinin bir numaralı kuralı nedir? Instagram Radyo Fenomen'den gönder bakalım, bugün ilişkiler sorusu bu. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te Deniz Görkem'le update devam ediyor. Bakalım neler var. The Second Voice, Let Me Be Ardından'sa Texas Hold'em burada olacak.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
0: Güzel ve iddialı. Didi.

sevgili update'in ilişkiler sorusunda. Sence ilişkinin bir numaralı olması gereken kuralı nedir demiştim. Gelen cevaplardan okuyorum. Güven, yoksa bu iş gitmez. Dürüstlük her şeyden önce. Saygı var demiş. Sadakat gelmiş. Bunlar ne güzel cevaplar. Hepsinin bir arada olması lazım ama üzgünüm.

0: İyi bir sevgili aynı zamanda arkadaş olmak zorunda demiş. Yo, zorunda değil. Müziğin fenomenleriyle devam, yaklaşanlara bakalım. Fallen Angel. Ardındansa Dua Lipa'dan Levitating burada olacak. En sevdiğin Dua Lipa şarkısı neydi? Bir gönder bakalım, bir öğrenelim.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot garaj, şoto ekspertiz. Burası tavuk dünya.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Yusok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Yeniden Galatasaray Başkanlığı'na seçilen Başkan Dursun Özbek mazbatasını aldı. Yönetim kurulundaki görevlendirmeler de belli oldu. Sarı Kırmızılı ekipte artık transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Beşiktaş İtalyano'yla görüşme yapacak. İtalyan çalıştırıcı siyah beyazlılarda teknik direktörlük için en ciddi adaylardan birisi konumunda. Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlamasında önemli bir ayrılık yaşanıyor. Bordo Mavililerin Ukraynalı futbol Zubkov'un transferi için Ajax Atina ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Levitating ayrından Zeyne burada. Müziğin fenomenleri sevdiğin şarkılarla devam ediyoruz. Müzik haberlere baktım. GTA 6 çıkıyor arkadaşlar. Sadece bir oyun değil, bu sefer tam bir müzik evreni bu arada. Müzik üzerine de çok büyük bir yatırım yapılmış. Kısmet oynamak nasip olsun.

0: de katıl derim. Katılın evim. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Favori çalma listeni,
1: çalma listeni
0: şekillendiren radyo. X on

0: ilişkinin bir numaralı kuralı nedir? Instagram Radyo Fenomen'den gönder bakalım, bugün bunu konuşuyoruz. Maximum Hit Müzik'se birazdan Silver Night, ardından Alex Warren Ordinary ve Tattoo Lauren gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le update olacak.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
8: Bambim var benim.
7: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
9: Sprite ve nane olur mu?
10: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: enerjiyiz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Edirne Kapı Haliç aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Mertel, Bahçeli, Evler, Haramidere, Beylikdüzü etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Seyran Tepe aksi yönde İstoç, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

İlişkinin bir numaralı kuralını sormuştum. Hoşgörü demiş birisi, sadece tek bir kelime. Aslında çok değerli bir şey, biliyor musunuz, bu hoşgörü cümlesi. Yani tek başına bir cümle ama onun dışında bir önceki gelenlerin işte bu güven, dürüstlük, saygı, sadakat, sabır, bunların hepsi aslında bir hoşgörü.

0: müzikte neler var? Bu arada Dua Lipa Calum Turner'la evlendi arkadaşlar. Londra'da samimi bir tören. Samimi denince bir tören, törenin küçük olduğunu anlıyorsun. Çünkü gerek duymuyor dünya starları böyle şeylere. Siz hiç böyle kraliyet balo salonunda evlenen dünya starı gördünüz mü? Nadir. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Bossap, ardındansa Who's That Chick? David Kiara ve Rihanna burada. Deniz Görkem'le Update devam ediyor.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: aslında.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

senle birlikteydi Maximum Hit Müzik'te. İlişkinin bir numaralı kuralı nedir demiştim. Vefalı konuşmak demiş. Vefalı konuşmak ne demek? Verdiği sözü devam ettirmek, tutmak, vefalı olmak. Biraz cümleyi yanlış kurmuşsun ama ben seni anladım. Merak etme. Süper.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: ilişkinin bir numaralı kuralı nedir? Bugün bunu konuşuyoruz Instagram Radyo Fenomen'de. Yaz bakalım neler çıkacak. Maximum Hit Müzik'se bakalım neler var. Caner burada olacak. Zayla ardından Deniz Görkem'le update. Rosaline, Snap ve Ever Since You Left Me gibi şarkı ve şarkıcılarla devam edecek.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Doğada ne varsa Sıbrana'da.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: sevgili Rosaline. İlişkinin bir numaralı kuralı nedir, onu konuşuyoruz.
1: Birisi birbirine nefes alan alanlar bırakmaktır demiş. Şimdi bu konuda biraz tartışalım. Nefes alan alan bırakma bahanesi çok kullanılan ve suistimal edilen bir şey. Sürekli bir insan nefes alanım, özelim, telefonum benim özelim, arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım, erkeksem yakın kız arkadaşlarım, kızsam yakın erkek arkadaşlarım, sana karışamazsın falan.

0: İstanbul gecesinin ne kadar tartışmalı geçtiği, gözlüklü, maskeli ve atkılı bir adamın dans edip gidip gitmediği konuşuluyor. Bunu nasıl öğreneceğiz mesela? Travis Scott'ın kendisi yok mu yani? Dünyada ses getiren böyle bir organizasyona demedi mi adam? Bir şeyler yazmışlar ama onun da gerçek olup olmadığını inanamadım. Yani gerçek açıklaması mı yani? Bilmiyorum. Bu işin sonu nereye çıkacak merak da ediyorum. Son saatin maksimum hit müziğindeyiz. Jamaican yaklaşıyor. Bam bam. Uygun Salto ardındansa Snoop Dogg'dan Vatanız burada olacak. Radyo fenomendesin. İyi yazlar.
1: Reklam. Sen de katıl derim. Katılım evim. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Sprite ve nane olur mu?
10: Sprite ve

0: Guinness Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-28-22.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Belki ilk o güvencesiyle.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Yeniden Galatasaray Başkanlığı'na seçilen Başkan Dursun Özbek mazbatasını aldı. Yönetim kurulundaki görevlendirmeler de belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte artık transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Beşiktaş İtalyano ile görüşme yapacak. İtalyan çalıştırıcı siyah beyazlılarda teknik direktörlük için en ciddi adaylardan birisi konumunda. Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlamasında önemli bir ayrılık yaşanıyor. Bordo Mavililerin Ukraynalı futbol Zubkov'un transferi için Ajax Atina ile prensipte anlaşmaya vardı öğrenildi.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Fines'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

maximum hit music.